0: Saksonya-Anhalt'ta seçimler bitti bitmesine ve AfD de rekor oyla birinci parti oldu olmasına ama tartışmanın büyüğü asıl şimdi başladı. Kısaca hatırlatalım ne olmuştu? 6 Eylül Pazar günü yapılan 2 milyon 120 bin nüfusa sahip bu küçük eyalette seçmenlerin yaklaşık %44'ü oyunu AfD'den yana kullandı. Böylece parti Saksonya-Anhalt'ta açık ara farkla birinci güç oldu. AfD böyle şahlanırken CDU yani Başbakan Merz'in partisi öyle büyük bir hezimete uğradı, o kadar çok oy kaybetti ki Berlin adeta sarsıldı. Berlin sarsılınca Brüksel'de de tabii artçılar yaşandı. Özetle bir eyalet seçimi ülke tarihinde bir dönüm noktası oldu. Tabii ki siyaset için ama bizler için de öyle. Çünkü AfD'nin büyük zaferi ona karşı kurulan ve işbirliği yapmama temelli demokratik güvenlik duvarı yıkılacak mı sorusunu tekrar gündeme getirdi. Almancasıyla Brandmauer. Berlin, Frankfurt ve başka kentlerde insanlar sokağa çıktı. Önümüzdeki günlerde de Almanya çapında daha büyük protesto eylemleri planlanıyor. Peki bu protestolar neyin göstergesi? Sadece AfD'ye karşı yükselen tepkinin mi, yoksa Almanya'da siyasetin ve dolayısıyla da toplumun giderek daha sert, daha kutuplaşmış ve daha belirsiz bir döneme girdiğinin mi? Bugün Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından gelen tepkileri, sokaktaki protestoları ve bu tarihi sonucun Almanya siyaseti için ne anlama geldiğini konuşacağız.
1: Ama resmen aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış etnik ve ırkçı bir milliyetçilik anlayışına sahip olan bir partinin %43,8 oy alması tabii ki beni çok endişelendirdi.
0: Diyor konuğumuz Almanya Göç ve Uyum Konseyi Genel Başkanı Didem Laçin Karabulut. Göçmenler ve yabancılar korkmakta, endişelenmekte haklı mı? AfD'nin yükselişi biz göçmen kökenliler için ne gibi tehditleri beraberinde getiriyor? Bunları kendisinden dinleyeceğiz. Ekibimizden Serap Doğan da seçim sonuçlarına gelen tepkileri derleyecek. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Serap, aşırı sağcı AfD'nin %43,8 ile açık ara birinci parti çıktığı Saksonya-Anhalt seçimlerinin hemen ardından protestolar ve endişeler sokaklara taşmış durumda. Seçim gecesinden itibaren Saksonya-Anhalt eyaletinin farklı şehirlerinde, dün akşam da Berlin'deki tarihi Brandenburg kapısı, Almancasıyla Brandenburger Tor önünde büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Sokaktaki halkın ve oradaki kitlelerin temel mesajı neydi?
2: Göstericiler federal hükümete aşırı sağ ideolojinin normalleştirilmesine karşı daha net adımlar atılması yönde çağrıda bulundu. Çeşitliliğimiz bizim zenginliğimizdir, ırkçılığa son ve faşizm bir alternatif değildir yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kamu yayıncısı RBB televizyonu tarafından uzatılan mikrofona da endişelerini şöyle dile getirdiler.
3: Es droht unter Umständen Faschismus in Deutschland. Und wenn man da nicht reagiert, tja, dann ist man auch selber schuld.
4: Ich lebe mit einer Frau zusammen, habe zwei Kinder, wir sind in der Ehe und ich fühle mich dahin in Gefahr, dass ich hier nicht mehr so leben, nicht mehr dann so frei leben kann.
5: Ich glaube, das sind keine echten Lösungen, die da versprochen werden und das will ich auch gar nicht ausprobieren.
2: Faşizme dur denilmesi gerektiğini söyleyen var. LGBTİ kimliği nedeniyle AfD tarafından özgürlüğünün kısıtlanmasından endişe duyduğunu belirten de var. AfD'nin iddia ettiği çözümlerin çözüm olmayacağını dile getirenler de var Gökçe. Başkent Berlin'in sembolü ünlü Brandenburg kapısı önünde protestoya katılım polis kaynaklarına göre 5000, organizatörlere göre 14000 oldu. Organizatörler kimdi onu da söyleyeyim. Kompakt ve Fridays for Future gibi sivil toplum kuruluşları başı çekti, çağrı yaptılar. Bu arada AfD'ye karşı gösteriler önümüzdeki günlerde de sürecek. Pazar günü Almanya genelinde bir protesto dalgası olacağı bildirildi.
0: Saksonya-Anhalt seçimlerinden sonra özellikle göçmen örgütleri ve azınlık grupları arasında da ciddi bir endişe dalgası baş gösterdi. Açıklama üstüne açıklama yaptılar. Nedir bu kesimlerin en temel endişeleri ve korkuları?
2: En büyük endişe demokratik kurumların ve kültürel çeşitliliğin zarar görmesi, ırkçılığın ve dışlanmanın artması. Göçmen kuruluşları, LGBTQ artı toplulukları ve Yahudi örgütleri kendilerine yönelik nefret söyleminin ve ayrımcılığın kurumsallaşmasından korkuyorlar. Ne demek bu? Irkçı ve yabancı düşmanı olduğunu gizlemeyen bir partinin devlet aparatını, eyalet yönetimini ele geçirmesinden korkuyorlar. AfD'nin göç ve göçmen karşıtı söylemlerinin artık eyaletin zirvesinden dillendirilmesinden korkuyorlar Gökçe. Saksonya-Anhalt eyaletindeki birçok sivil toplum kuruluşu ilaveten eyaletteki ırkçılıkla mücadele ve demokrasi projelerine verilen devlet desteklerinin kesilebileceğinden veya bu projelerin tamamen sonlandırılmasından derin bir endişe duyuyor.
0: Ki bu endişeler yersiz değil. AfD'nin Saksonya-Anhalt için açıkladığı 100 günlük siyasi eylem planına baktığımızda ilk atmayı planladığı adımlar arasında ırkçılığa karşı yürütülen projelere eyalet hükümeti tarafından sağlanan bütçelerin desteğin kesilmesi yer alıyor.
2: Evet, tam öyle ve tabii daha sert bir göç ve sınır dışı etme politikası da AfD'nin planındaki öncelikli maddeler arasında yer alıyor. Bütün bu gelişmeler sadece mültecileri ve sığınmacıları tedirgin etmekle de kalmıyor. AfD'nin Deutschland muss wieder deutscher werden, Almanya yeniden daha Alman olmalı gibi ifadeler kullanması göçmen kökenli olup Almanya'da doğmuş veya büyümüş kişiler açısından bu ülkenin eşit vatandaşı mıyım yoksa kökenim nedeniyle yabancı mı sayılıyorum kaygısını da besliyor.
0: Pek çok göçmen örgütü seçimlerin hemen ardından basın açıklaması yayınladı. Endişeleriyle birlikte taleplerini de dile getirdiler bu açıklamalarında. Nedir öne çıkan talepler Serap?
2: Taleplerin çoğu benzeri yönde Gökçe, aşırı sağın güç kazanmasına karşı demokrasinin ve demokratik kurumların yeniden güçlendirilmesini ve toplumdaki mevcut tehdidin ciddiye alması isteniyor. Almanya'daki göçmen örgütlerinin çatı kuruluşu olan BKMO, demokratik partilerin AfD ile her türlü koalisyonu veya işbirliğini reddetmesi gerektiğini savunuyor. Göçmen örgütleri ve ayrımcılıkla mücadele projelerine kalıcı destek ve koruma sağlanmasını istiyor.
0: Göçmen örgütlerinin çatı kuruluşu BKMO'nun üyesi olan Almanya Türk Toplumu TGD, göçmenler, Müslümanlar, Yahudiler, LGBTİ artı bireyler, engelliler ve aşırı sağın hedefindeki diğer grupların güvenliğini sağlamak için federal hükümet ve eyaletlerden hızlı ve somut koruma tedbirlerini almasını istiyor. Yani bu talepten sadece bir endişenin değil aynı zamanda büyük bir korkunun da var olduğunu görüyoruz öyle değil mi?
2: Evet, TGD eş başkanı Gökay Sofoğlu da Almanya siyasetindeki gelişmelerin ve Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucunun göçmenler arasında ciddi bir korkuya neden olduğunu söylüyor. Demokratik partilerin kendilerine çeki düzen vermeleri yerine birbirlerini suçlamaları, birbirlerine AfD'nin başarısındaki sorumluluğu yüklemelerini eleştiren Sofoğlu bundan bir an önce vazgeçilmeli diyor. Aksi takdirde çok daha vahim bir tabloyla karşılaşılabileceği konusunda uyarıyor şu sözlerle.
6: Gerçekten önümüzdeki günlerde Alman siyasetinde ırkçı partinin daha kendisini merkeze yerleştirecek ve daha güçlü bir şekilde önümüzdeki yapılacak Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin seçimlerinde çıkmasına yol açabilecek bundan dolayı Almanya'da tüm demokrasi güçlerinin bir an önce aklını başına devşirerek AfD'ye karşı yapılacak mücadelenin nasıl olacağı konusunda birlikte neler yapılabileceği konusunda kafa yormaları gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDİF'te yaptığı basın açıklamasında demokratik partilere AfD'nin yükselişinin beslendiği sosyal sorunları ortadan kaldırın ve çalışanları göçmen yerli ayrımı üzerinden bölmeyin çağrısında bulundu Gökçe. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu da AfD'nin yükselişinin ardındaki sosyal sorunlara, sosyal güvenlik, fırsat eşitliği, eğitim ve demokratik katılımı güçlendiren politikalarla yanıt verilmesini istiyor.
0: Göçmenler ve yabancılar korkmakta, endişelenmekte haklı mı? Konuyu birazdan Almanya Göç ve Uyum Konseyi Başkanı Didem Laç'ın Karabulut'la konuşacağız. Çok teşekkürler Serap. Nazi geçmişi olan Almanya için bir dönüm noktası olarak görülen aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde aldığı sonuçlar pek çok çevreyi korkuttu ama özellikle de göçmenleri. AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaleti lideri ve başbakan adayı Ulrich Siegmund 2023'te Potsdam'da düzenlenen ve göçmenleri geri gönderme planlarının da ele alındığı o gizli remigrasyon toplantısına katılan siyasetçilerden biriydi. Malum 2 hafta sonra Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da, seneye de Kuzey Renvestfalya'da seçimler var. AfD'nin artık batıda da güçlü olduğunu Baden-Württemberg seçimlerinde gördük. Göçmenler ve yabancılar korkmakta, endişelenmekte haklı mı? AfD bizleri geri gönderir mi? Konuyu Almanya Göç ve Uyum Konseyi Başkanı Didem Laç'ın Karabulut'la konuşuyoruz. Merhabalar Didem Hanım.
1: Merhaba.
0: Saksonya-Anhalt seçimleriyle başlayalım. Pazar akşamı ilk sonuçlar açıklandığında, ardından tablo yavaş yavaş netleştiğinde siz neler hissettiniz?
1: Ya açık konuşmam gerekirse dakikalarca hiçbir şey söylemeden ekrana baktım. Tabii ki AfD mutlak çoğunluğu elde etmemesi için bayağı bir umuyordum. Ama yine de sonuçlar işler açısı. Ve sayım ilerledikçe de AfD'nin en azından koalisyon kurabilmek için taviz vermek zorunda kalacağını umut etmiştim. Ki şimdilik de öyle oldu zaten. Ama resmen aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış etnik ve ırkçı bir milliyetçilik anlayışına sahip olan bir partinin %43,8 oy alması tabii ki beni çok endişelendirdi.
0: Saksonya-Anhalt'taki bu gelişme 2 hafta sonra Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçimleri de kuşkusuz etkileyecek. Doğu'da AfD zaten güçlü ancak batıda da oy oranları az değil. Seneye de en kalabalık ve kritik eyaletlerden biri olan Kuzey Rhein-Westfalia sandığa gidecek. Almanya Göç ve Uyum Konseyi eyaletlerde de örgütlü. Üyelerinizin tepkisi nasıl? Göçmenler arasında endişe ve korku mu hakim yoksa AfD ve siyaset pek de ilgi alanları değil mi?
1: Değişik kitleler değişik reaksiyonlar tabii gösteriyor ve göç geçmişi olan insanlar, yani bu kitle geniş ve aynı zamanda komplike, yani homojen hiç değiller. Çoğu kısmı endişe duyuyor, korku duyuyor, gelecek kaygısı duyuyor. Bir kısmı da gördüğüm kadarıyla kendini daha fazla geriye çekiyor ve bir kitle de tabii ki kendisi AfD'yi seçiyor. Yani birçok insan geleceği konusunda kaygılı. Mesela o kitleye bakacak olursak 50-60 yıldır birlikte burada yaşıyor. Burayı şekillendiriyor. Buranın yerlisi oldular artık. Ve kaç jenerasyonca buradayız. Ve Almanya bizim vatanımız olmaya başladı. Ama buna rağmen hala göçmenlere karşı insanları kışkırttırarak ve onları geri gönderme düşüncesini normalleştirerek seçim demek ki kazanılabiliyor. Ve bu grubu bayağı etkiliyor tabii ki. Kendimize demek ki şu soruyu da sormamız lazım. Neden Türk kökenli insanlar arasında onların çıkarlarını temsil etmeyen, hatta onlara karşı nefret söylemini körükleyen bir partiye destek çıkıyorlar? Bu soru beni çok ilgilendiriyor.
0: Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi DİTİM'in bu hafta sonuçlarını açıkladığı bir araştırma, göçmenlerin de siyasi partilerden uzaklaştığını ve güvenlerinin sarsıldığını ortaya koydu. Göçmenlerin siyasete ve sandığa ilgisi neden azalıyor ve bunun sonuçları neler olabilir?
1: Araştırma bize insanların büyük partilerden giderek uzaklaştığını da gösteriyor. Ama bu işte insanların siyasete ilgilenmediği anlamına gelmiyor tabii ki. Bu ayrımı iyi yapmak gerekir. Almanya genelinde 475'ten fazla yerel üye meclisini temsil eden Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat Başkanı olarak benim gözlemim şu. Türkiye kökenli seçmenler de dahil olmak üzere tabii ki birçok insan siyasete yakından ilgileniyor. Hele ki şu sosyal medya zamanında insan biraz aktifse her gün değişik siyasi, güncel siyaset ile karşılaşıyor. Ama artık kendisini gerçek temsil etmeyen, güvenebileceği bir parti bulamayan bir seçim kitlesi var. Seçmen davranışıyla ilgili 3 önemli bulgu var bu DİTİM araştırmasında. Baktığımızda normalde göç geçmişi olmayan seçmenlerde gelir arttıkça muhafazakar partilere oy verme meyilimi vardır. AfD ise daha çok geliri düşük olan insan arasında popüler. Ama DİTİM araştırmasına göre işte göçmen seçmenlerde gelir düzeyine bağlı böyle açık bir fark yok. Demek ki onlar için başka nedenler önemli. Peki bunlar nelerdir diye soracak olursanız, insanlar gelir kaybı yaşıyor, hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar, gelecek konusunda endişeleri var, iş hayatında yükselme imkanlarının az olduğunu çoğu düşünüyor, ev ararken, iş yerinde, okulda veya devlet dairelerinde ayrımcılık yaşanılıyor ve hala ben buraya ait miyim, değil miyim sorusuna net cevap veremeyecek o kadar Türk asıllı vatandaş tanıyorum ki. Aynı zamanda demokratik partilerin giderek aşırı sağın dilini kullandığını da görüyoruz. Böyle olunca insanlarda şu duygu oluşuyor. Benim hayatımın, emeğimin ve bu ülkeye yaptığım katkının hiçbir değeri yok mu? Ve bu duygu bazı insanları öfkeyle ve tepki göstermek için oy vermeye itiyor. İşte tam da AfD olarak mevcut düzeni yıkmayı vaat eden bir parti bu boşluğu dolduruyor. Ama bu düzen bütün eksiklerine rağmen Almanya'nın uzun yıllardır istikrarını ve başarısını sağlayan demokratik düzendir. Bu düzen zarar görürse toplumsal birliğimiz de zarar göreceğini düşünüyorum.
0: Yıllardır Almanya'da yaşıyoruz dediniz. Bu yıl Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçü anlaşmasının 65. yıl dönümü. Onlarca yıl bu ülkenin bir göç ülkesi olduğu tartışmasını yürüttük. Etnik, dini ve kültürel çeşitliliğin bu ülkenin gerçeği olduğunu söyledik. Aşırı sağcıların bu kadar güçlenmesi, bu kazanımların yok olduğu anlamına mı geliyor?
1: Bu soru çok önemli bir soru ve çok yerinde bir soru. Hayır, bu kazanımlar kayboluş tabii ki de değil. AfD kabul etse de etmese de Almanya bir göç ülkesi. Göç geçmişi olan milyonlarca insan Alman vatandaşı. Hastanelerde, okullarda, şirketlerde ve devlet kurumlarında çalışıyoruz. İş yeri açıyor, vergi ödüyor ve bu ülkenin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Almanya onların da bizim de ülkemiz. Nokta. Ülkçü ve aşırı milliyetçi düşünenlerin hoşuna gitse de gitmese de gerçek bu. İnsanları farklı gruplara ayırarak kimin daha fazla veya kimin daha az Alman olduğuna karar kimse veremez. Anayasamız bu konuda gerçekten çok net. Vatandaşlık ve eşit haklar bir insanın kökenine işte ya da ait olduğu gruba göre değerlendirilemez. Böyle bir düşünce anayasamıza aykırıdır. Ama eşit haklar sınırlanabilir. İnsanların bu ülkeye ait olup olmadığı sorgulanabilir. Ve onları destekleyen kurumların imkanları tabii ki azaltılabilir. Bu nedenle seçim sonucu çok ciddi bir uyarı olduğundan eminim. Ama bize yani göç geçmişi olan insanlara da sorumluluk düşüyor bu çerçevede. Bu ülkenin bir parçası olma hakkımızı açıkça savunmalıyız. Bu hakkımız nerede kısıtlanırsa orada sesimizi yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Neden? Çünkü bu ülke benim ülkem. Ben bu ülkeye aitim ve burada olma hakkım benim elimde. Bu hakkım hiçbir sonuca, hiçbir seçim sonucuna bağlı olamaz.
0: AfD iktidara gelirse okul zorunluluğunu kaldırmaktan, göçü hatta iş gücü açığı olmasına rağmen iş gücü göçünü durdurmaktan ve ülkeyi terk etmiş Almanları geri getirmekten söz ediyor. Biz göç kökenliler bunun neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. Başbakan Merz ve ekonomi çevreleri bu sebepten AfD'nin yönetimde olduğu yerlere yatırımların duracağını söylüyor. Açık konuşalım, biz göçmenleri Almanya'da kalmaya iten en önemli sebeplerden biri refah. AfD ile refahımız tehlikeye girer mi?
1: Evet, AfD ile birlikte refahımız tehlikeye girer. Bu çok net. Bunu Bundeskanzler Merz de Bundesprezident Steinmeier de çok net açıkladılar. Herkese AfD'nin programını dikkatle incelemesini ve hele ki ekonomistlerin bu programı nasıl değerlendirdiğine bakmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Ancak refah benim için gelirden, iş imkanlarından ve ekonomik güçten çok daha fazlasını ifade ediyor. Almanya'da yalnızca ekonomisi güçlü olduğu için yaşamıyoruz. Yani ben yaşamıyorum. Yaşam kalitesi ekonomik güvence ile demokratik değerlerin birleşmesiyle ortaya çıkar. İnsan onuru, özgürlük, eşitlik, hukuk, devlet ve toplumsal dayanışma. Ve bunların tamamı anayasamızın güvencesi altındadır. Ve işte ekonomik refah da bu değerlerden bağımsız olarak zaten oluşamaz. Refahın temelinde güven var. İnsanların birbirine duyduğu güven, devlet kurumlarına duyulan güven, kuralların güvenirliğine ve hakların herkes için eşit geçerli olduğuna dair güven. İşte yatırım yapmak isteyen şirketleri bir dinleyin istersiniz. Hukuki güvenliğin ve siyasi dengenin olduğu yerlere yatırım yapar bir şirket. İnsanlar da kendilerini güvende, kabul edilmiş ve ait hissettikleri yerlerde çalışmayı severler. Şirket kurarlar ve topluma bir fayda etmeleri çalışılır. AfD ise ırkçılığı ve ayrımcılığı ile tam olarak bu temelleri saldırıyor. Buna bir de şu gerçek ekleniyor tabii ki. Almanya'ya göçe ihtiyacı var. Almanya'ya bakarsınız, Alman toplumuna bakarsınız, gide yaşlanıyoruz ve çocuğu bol olmayan bir toplum olduk maalesef artık. Mesela göç geçmişi olan insanlar olmadan bakım ve sağlık hizmetleri nasıl sağlayabilecek Almanya? Dolayısıyla Almanya bizim için sadece refahı nedeniyle çekici değil. Burası bizim evimiz. Çünkü ekonomik güvence, demokratik ve toplumsal değerler bir araya geliyor. İşte bu temel zarar görürse korkarım ki yalnızca ekonomik refahımız değil, Almanya'yı güçlü ve yaşanılabilir kılan yaşam kalitesini de kaybedebiliriz. Üstelik bunun bedelini hepimiz ödemek zorundayız.
0: Didem Hanım, siz Göç Konseyi Başkanısınız ama aynı zamanda son yıllarda siyaset de yapıyorsunuz. Augsburg Belediye Meclisi üyesisiniz. Şimdi az önce biraz değindiniz ama tekrar sormak istiyorum. Göç geçmiş olan genç bir kadın siyasetçi olarak baktığınızda dinleyicilerimize siyasete daha fazla etki edebilmek ve aşırı sağla ırkçılıkla mücadele etmek için neler tavsiye edersiniz? Sadece sandığa gidip oy vermek, vatandaşlık görevini yerine getirmek yetmiyor. Bunun dışında neler yapılabilir?
1: En önemli tavsiyem şudur. Lütfen geri çekilmeyin. Çünkü boş bıraktığımız alanı başkaları doldurur. Demokrasi sadece seçimlerde oy vermek değildir yani. Demokrasiye katılmamız, aktif şekilde katılmamız lazım. Demin demokrasinin sohbetten ve güvenden itibarıdır demiştim. Birbirimizle sohbet etmezsek, tartışmazsak birbirimize nasıl güven sağlayabiliriz? Yani aynı şekilde de güven olmadan sohbet olmaz. Bu yüzden herkesi tavsiye ediyorum. Gidin ve insanlarla tanışın. Ve soracak olursanız peki nerede insanlarla tanışabiliriz? Bunun için bir dernekte. Ama dikkat edin, sadece belirli etnik kökenini temsil eden dernekler değil. Yani sadece Türklerin olduğu bir dernek değil. Yani diğer dernekler de sendikada, okul aile birliğinde veya siyasi partide, cadde veya semt festivallerinde, belediyenin kültürel faaliyetlerinde aktif olun. Ama özellikle yaşadığımız yerdeki uyum meclislerinde görev almanızı tavsiye ediyorum. Uyum meclislerinde işte göç geçmiş olan insanların sorunlarını doğrudan belediye yönetimine taşıma hakları vardır. Belediye siyasetine danışmanlık hakkı vardır. Böylelikle şehrinizde alınan kararları aktif olarak şekillendirebilirsiniz. Sadece hakkınızda konuşulmaz, siz de konuşur, öneri sunar ve karar süreçlerine katılırsınız. Şimdi ırkçılıkla karşılaştığımızda sessiz kalmamalı ve bundan etkilenen insanlar yalnız bırakmamalıyız. Ve aynı anda da çocuklarımızda demokrasinin değerini anlatmamız lazım. Ve son olarak şunu da değinmek istiyorum. Biz bir gün geri dönmesi beklenen misafirler değiliz. Almanya bizim de ülkemizdir. Ve bu ülkenin demokratik geleceğini şekillendirmek hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur.
0: Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde aldığı sonuç göçmenler için ne ifade ediyor? Konuyu Almanya Göç ve Uyum Konseyi Başkanı Didem Laçin Karabulut'la konuştuk. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Kozmo Türkçe'de bugün Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından ortaya çıkan tabloyu sadece sandıktan çıkan rakamlarla değil, toplumdaki yankıları ve özellikle göçmenler açısından ne anlama geldiği yönüyle ele aldık. Almanya Göç ve Uyum Konseyi Genel Başkanı Didem Laçin Karabulut'la AfD'nin bu yükselişinin göçmen kökenliler arasında yarattığı endişeleri ve bu endişelerin ne kadarının somut bir tehdit, ne kadarının siyasi kaygı olduğunu konuştuk. Ona göre AfD'nin iktidara gelmesi durumunda göç, vatandaşlık ve uyum politikalarında hepimizi etkileyecek olumsuz değişiklikler olması kaçınılmaz. Seçim sonuçlarının hemen ardından Almanya'nın farklı kentlerinde yükselen protestoları ve siyasi tepkileri takip ettik. Ekibimizden Serap Doğan, sokağın sesini ve seçim sonuçlarına gelen tepkileri derledi. Saksonya-Anhalt'teki seçim aslında Almanya'da siyasetin ve toplumun nereye doğru gittiğine dair önemli de bir işaret. Bundan sonra tartışma sadece AfD'nin ne kadar oy aldığı değil, bu yükseliş karşısında toplumun, diğer siyasi partilerin ve özellikle göçmenlerin nasıl bir tutum alacağı üzerine olacak. Kozmo Türkçe'de gündeme dair ucu hepimize dokunan güncel konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konuk, yeni bir konuyla sizlerleyiz. Bizi başta ARD, Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.